gelir geçir, ait kaçan vaslinge yetemem. İmkan ver son gibar hayırlaşır, sensiz bu dünyada kitemem.

0: Adida o'zganali hofiz deganimiz bor ekan u bilmay yurgan ekanmiz.
1: Emagin har so'zni kim o'rnini bilmasdan turib sirtidan berma baho aslini bilmasdan turib. Qilmaman nalligini aslo odamiy zot ahligan

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Oşa kız men üçün ölüşge, onun ota anası ise meni öldürüşge tayyar idi. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan.

0: işte bugün ikovumuz gel. Vaxt yolları tükün ikovumuz gel. Kebalak ham künün körer dünyada. Körsetmediler kün ikovumuz gel.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.
1: Agar sen kimnidir nima uchun sevishingni bilsang, demak, uni sevmaysan. Frederik Bakbeder.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.

küçülür aksi. Keçe giden, kere giden artık, keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde gam. Keçe severdin de, kere giden kop. Yine küçülür aksi, yine küçülür aksi.

0: Uyda o'zganali hofiz deganimiz bor ekanu bilmay yurgan ekanmiz.
1: Emagin har so'zni kim o'rnini bilmasdan turib, sirtidan berma baho aslini bilmasdan turib. Qilmaman nalligini aslo odamiy zot ahliga.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar sen kimnidir nima uchun sevishingni bilsang, demak, uni sevmaysan. Frederik Bakbeder.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Ya şeng, salamat boling, aman boling. Ajralış küyünü çelengiz. Bilseniz haydalış küyünü çelengiz dedi. Hudda ozı deyikli icra kıldıyız deyip yaz işi yaptı. Anvara Keşavket 3 yazı yaptılar oraya zordan. Hafızge rahmet deyip koyun, afarin. Muratcan Ahmet deyip ne eşitken deyip olduk diye yazı yaptılar. O'tkanlarni Alloh rahmat qilsin. Juda chiroyli ijrolar bo'ldi. Shokirjon aka Jo'rayev, assalomu alaykum Bahodir aka. Hofiz akamiz umrlari uzoq bo'lsin. Eshitib mazza qilyapmiz, yozib qo'yishibdi. Mana shunaqa chiroyli ijrolar bugun bo'ladi Oriyat donoda. Men biroz turib yana yaqinroq tanishtiraman o'zganali Hofizni. Qanday qilib bunday ijrolar

seni sevsen yaşlıyım daha saç akarken çağımda seni sevsen saç beni sevsen.